0: Alo.
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Naber efendim? Ne bitmesi?

Gördüm yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm. Sen hep yanlışı gördüm gördüm. Yarınlarım sana sürgün.

anlıyorum. Kalbimin içi. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan iyi günlerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün 30 şarkımız Simgi'den Aşkın Olayım.

Belki görmüşsünüz, 3 metre akıllı bir gözlük çıkardı. Takıyorsun, geziyorsun, havalı havalı takılıyorsun falan. Ama meğer bu gözlüklerin içine gizlice ne eklenmiş biliyor musunuz? Yüz tanıma kodu. Yani yolda yürürken birine baksanız gözlük şak diye, aa bu bizim Ahmet, şu da Ayşe diyecek neredeyse. Yakalandı, ortaya çıktı, ortalık çalkalandı, mahremiyet bitti. Tabii ki herkes sizi dikizleyebilir yani. Peki Meta ne yaptı dersiniz? Saçüstü yakalanan çocuklar gibi tıpış tıpış o kodları sistemden silmiş. Ama kafalarda deli sorular, bu kodlar neden oradaydı? Ve ortam sakinleşince acaba o kodlar gizlice geri gelecek mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi biliyorsunuz hepimiz bu dünyada resmi olarak 8.2 milyar kişi olduğumuzu sanıyorduk. Hatta ya bu dünya ne kadar kalabalık oldu böyle. Metrobüsler tıktım tıktım falan diye dertleniyorduk. Ama durum çok daha fenaymış. Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar oturmuşlar. 35 ülkedeki tam 300 tane kırsal baraj projesini incelemişler. 1975'ten 2012 yılına kadar yapılan o resmi nüfus sayımlarının aslında tamamen fasafis olduğu, daha doğrusu kırsal bölgeleri hiç

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

Madem 8.2 mil yarı da geçmişiz. Madem dağda, bayırda, kırsalda bile say say bitmiyoruz. O zaman ben de mikrofon başında bir sorayım. Yahu bu kadar kalabalığın içinde bizim ruh eşlerimiz nerede acaba? Yoklar ortada. Neyse, madem yalnızız, madem ruh işimiz hala kayıplarda, o zaman sıradaki şarkı bu kalabalık dünyada aşk aramaktan yorulan ama umudunu hiç kaybetmeyen tüm yalnız kalplere gelsin.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaz için rota düşünenlere, nerelere gitsem diyenlere, yani Trabzon'u illaki listeye eklerim derim. Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ederken Trabzon gastronomi dünyasında resmen bir tarih yazdı. Festivalin lezzet noktası seçkisine tam 51 restoranı ile birden girerek bu zamana kadarki tüm festival rekorlarını da alt üst etti. Ünlü şef Ömür Akkor da duruma el atmış ve diyor ki, Trabzon mutfağı sadece bir lezzet değil, arkasında devasa bir üretim geleneği ve muazzam hikayeler barındırıyor diyor. Öyle gerçekten. Yani o yediğimiz Akçaabat köftesi, kuymak, kara lahana çorbası ve çıtır çıtır hamsiler sadece mideye değil, resmen ruha da hitap ediyor.

resmen dev bir korku tüneyine dönüşmüş durumda. Koskoca Birleşik Krallık nereye baksa ne görüyor biliyor musunuz? Simsiyah afişler. Üzerlerinde ne yazıyor derseniz, yalnız mıyız? Başkaları olabilir mi? Bugün ifşa günü. İngilizler sokaklarda bu yazıları görünce panikten ne yapacağını şaşırmış olabilir. Eyvah, acaba uzaylılar mı geliyor? Geleceklermiş ama ünlü yönetmen de açıkladı biliyorsunuz. Steven Spielberg'in vizyona giren, merakla beklenen yeni filminin reklamı aslında bunlar. Peki biz bunları yer miyiz, yemeyiz? Çünkü Gassal dizisinde biz de buna benzer bir şeyler yaşamıştık aslında. Ölünce beni kim yıkayacak yazıyordu. Gerçekten etkilenmiştik.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yandık derken bir dakika. Gerçekten yanıyoruz galiba. Hava durumundan resmen akıllara zarar. Tam bir ne giyeceğim şaşırdım haberiyle karşınızdayım. Resmi rakamlar açıklandı ve geride bıraktığımız Mayıs 2026 dünya genelinde tarihin en sıcak 2. Mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Yani gezegenimiz resmen alev alev yanmış. Özellikle Avrupa'nın bir bölümü daha yaz bile gelmeden o erken ve şiddetli sıcak hava dalgasıyla adeta kavrulmuş. Oh,

arkadaşımla konuşsam geceleri çok ciddi uykusuzluk yaşıyorlar. Sebep ne olabilir? Kahve çay? İlk aklımıza gelen değil mi? Hepimiz gün içinde kahveye, o demli çaylara bayılıyoruz ama kabul edelim. Herkesin kafein bünyesi bir değil. Kimisi akşam 9'da duble Türk kahvesi içiyor, mışıl mışıl uyuyor. Kimisi öğlen bir yudum kola içse gece yatakta fırıl fırıl dönüyor. Peki uykumuzu sabote etmemek için o son kahveyi ya da kafeinli çayı en geç saat kaçta içmeliyiz? Bunun bir sırrı var mı derseniz, uzmanlar sonunda o sihirli süreyi açıklamışlar. Tam 9 saat önce. Yok artık. Yani gece 12'de uyumayı planlayan birisi için son kahve saati öğleden sonra tam 3. Yani şu an içtiniz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ki neden Şebnem Ferah bu kadar olay oluyor dersiniz. Ya da Tarkan sahneye çıktığında neden yer yerinden oynuyor. Bu iki dev isimle aynı anda coşan, gözleri dolan, havası çıktığı kadar şarkı söyleyen bu kitle de kim? Ortak yanlar neler ve en önemlisi neden zaman zaman böyle toplu sevgi buhranları yaşıyoruz? Bu katartik, bu insanı dünyadan koparan öfürük hallerinin temelinde acaba ne yatıyor? Bunun aslında tam 350 yıldır tıp literatüründe bile geçen bir adı var. Çok iyi bildiğimiz, yakından tanıdığımız, içimizde sinsice işleyen eski bir dost bu. Nostalji. İşte Şebnem'in sesinde ya da Tarkan'ın gülüşünde aslında o sanatçıların kendisinden çok kendi evimizi arıyoruz. Gençliğimizi, geleceğe umutla baktığımız o eski günleri, dertlerin bu kadar omuzumuza çökmediği o güvenli limanları özlüyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ay neler konuştuk neler. Akıllı gözlüklerin bizi dikizleme hevesinden girdik. 8.2 milyarlık dünyada aslında ne kadar da kalabalık olduğumuzu öğrenip acaba ruh işimiz nerede diye sorduk. Trabzon'un 51 lezzet noktasıyla kırdığı gastronomi rekoruna sevindik. İngiltere'nin sokaklarını anksiyeteye boğan Spielberg afişlerine bakıp biz bunu yıllar önce Gastal'da da yaşamıştık dedik değil mi? Havalar sıcak. Mayıs ayı en sıcak ay olmuş. Yani bunu da unutmayalım.

her şey. Hayat saçma, ölüm saçma, nefret saçma, aşk saçma. Sönecek içindeki ateş, yakmayacak artık hiçbir yeri, bir boşluk

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Kimse sen gibi

0: Alo.
1: Efendim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Evdeyim. Sen ne yapıyorsun?
0: İyi ben de. Bizim çocuklarlayım.
1: Süper. Niye aradın?
0: Senin bileklik bende kalmış ya. Bir ara vereyim sana.
1: Sen beni mi özledin?
0: Abi özledim.
1: Niye?

yapmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsallığı, her şeyin en çabuk olana feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta karnavalda ben Eylem. Yeniden sizlerle olacağım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: oluyor.
1: Şey söyle. Kanıyor ne?
0: Alo.
1: Şey söyle.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bence. Sensörler gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bir perşembe günü diliyorum hepinize. Bugün de güzel olsun diye hayatın ritmini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Ben Renya, mikrofon başındayım. Yüzünüzü gülümseten şarkılarla, günün güzelleriyle, hayatın ritmiyle yine bugünün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Hepinize.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi yarın itibariyle karneler alınacak. Gerçi çocuklar belki şu son hafta özellikle sıcak olduğu gibi bilmiyorum, okula gitmeyebilirler. Tüm Avrupa'da sıcaklık uyarıları yapılmışken okulların bu kadar geç kapanması da, bu sıcaklarda çocukların okula gitmesi de, öğretmenlerin ders anlatması çok da kolay değil. Zira zaten dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Özellikle bu hafta sıcaklıkların yükseleceği söyleniyordu. Peki mevzumuz sıcaklık değil, karneler. Özellikle anne babalara karne tüyoları vermişler. İyi gelen karne karşısında bir tutum sergilemeli. Karne kötüyse ne yapmalı? Öncelikle çocuğunuzla birlikte gözden geçirin karneyi diyorlar. Bir adım geri çekilerek olaylara üçüncü bir göz gibi, dışarıdan biri gibi bakmayı deneyin. Hangi dersin sorunlu olduğunu bakın. Bazı derslerde belki de destek alması gerektiğini birlikte karar verin. Sevdiği dersleri kurun ve bir de karnenin olumlu yanlarını konuşun. Yani güzeli konuşmak, iyi konuşmak her zaman iyi geliyor. Ya çok iyiyse karne, onun belgesi takdir teşekkür varsa. Böyle zamanlarda da bu sene zaten görevin gibi sert cümleler kurmak yerine üzerine düşen görevi çok güzel bir şekilde yerine getirmişsin. Aferin gibi cümleler kurmak gerektiğini söylüyor. Aşırı abartılı tepkilerden de kaçının. Dünyanın en akıllı çocuğu vesaire, bunları da söylememek gerekiyormuş. Yani her iki koşulda da aşırı tepki vermemek en doğrusu. Her iki durumda çocukların kapasitesine göre aldığı karneler zaten tek taraflı değil, pek çok kişinin katkısıyla alınmaklar. Birlikte paylaşılıyor diyorlar. Ben karne günü öncesini hatırlatmış oluyorum.

büyük bir ihtimalle size de oluyordur. Tam böyle uykuya dalma esnasında ya bir basamak fazla atıyorsunuz ya da yüksekten düşüyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. En anlamsız, en karmaşık yerinde kendinizi bir anda yüksekten düşüyormuş gibi hissediyorsunuz. Eğer bunun bilimsel bir açıklaması olduğunu söylüyorlar. Tıp literatüründe hipnik sıçrama ya da uyku seyirmesi adı veriliyor bu duruma. Ve uzmanlara göre bu düşme hissinin sebebi beynimizdeki uyku sistemlerinin savaş halinde olması. Aslında bir refleks. Nörolojik ve evrimsel teoriler bu alarmı beynin kendini korumak için gösterdiği bir refleks olduğunu düşünüyor. Sizde de varsa bu durum büyük bir ihtimalle kendini korumak için beyin o anda uyandırıyor kendini ve sizde düşüyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok da bir anlam almak gerekiyor. Peki gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun diyelim. O halde bize güzel düşler, güzel hayaller kurduracak en sevdiğimiz şarkılarla devam edelim. Hayatın ritminde Mabel Lopez'in bu işler ne diyecek?

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi kadınlarla erkeklerin bazı yeteneklerini karşılaştırmamak gerekiyor. Bazı konularda erkekler daha yetenekli, bazı konularda kadınlar daha yetenekli. Ama söz konusu araba kullanmaksa, erkeklerin daha yetenekli olduğu söylense de kadınlar bu konuda yetenek konusunda tartışılır ama çok daha güvenli araba kullanıyorlar. Bunu bilimsel olarak da kanıtlamışlar. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden daha güvenli araç kullandığını ortaya koyarken yılda ortalama 6.1 milyon kazaya karışan erkekler ve en fazla kaza yapan taraf olmuş. Kadınlar ise 4.4 milyon kazaya karışmış. Erkekler toplam sürüş mesafesinin %62'sini kullanırken kazaların da büyük kısmını sorumlu olmuşlar. Dolayısıyla sevgili beyler, kadınlar daha kontrollü araba kullanıyorlar. Ha bir de bu araştırmada erkeklerin daha fazla hız yapma, daha fazla emniyet kemeri takmama, kurallara uymama, agresif sürüş kullanma konusunda önde olduğunu çıkartmışlar. Bu yüzden kazaların da daha şiddetli olduğu söyleniyor. Aman dikkat edin kendinize, kurallara uymayı ihmal etmeyin. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için. Kadın erkek fark etmez, cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Mevzu evet araba kullanmak biraz yetenek meselesi ama biraz da dikkat.

Şimdi düşünsenize, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var. Onu gördüğünüzde çok mutlu hissediyorsunuz kendinizi. İşte aynı çok sevdiğiniz tatlıyı yemiş gibi ya da koca bir tabak mantı makarna yemiş gibi hissediyormuşsunuz. Yapılan araştırmalar en yakın arkadaşınızı, en sevdiğiniz arkadaşınızı görmenin beyniniz için en sevdiğiniz yemeği yemek kadar keyif verici olduğunu söylüyorlar. O halde yemek yemekten bizi alıkoyabilen arkadaşlarımız olsun esnafımızda. Yalnız o çok sevdiğimiz arkadaşımızla birlikte o tatlıları yememek şartıyla.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Yerinde dur hala bu yazda. Çok sevilenler arasındaydı. Sefer ve Devlet Akar'ın konuk ettik hayatını unutmayalım. Fakat biz yerinde hareket edelim. Çünkü kilo verebilmek için hareket etmek şart. Zayıflama iğneleri falan da yalan bana sorarsınız. Neden? Çünkü bilimsel çalışmalara göre o zayıflama iğneleriyle zayıflanan, o kadar yan etkiye maruz kalan insanlar sonra gene kilo alıyorlarmış. Keza aynı şekilde dikkat edilmezse mide ameliyatı olanlar da sonrasında kilo alıyorlar. Yani önemli olan hareket etmek, yerinde durmamak, önemli olan sağlığımıza dikkat edip sağlıklı beslenmek. Dolayısıyla işte hep aynı kapıdan çıkış yapıyoruz aslında. Zayıflama iğnesi olsanız da, mide ameliyatı olsanız da, çeşitli destek alsanız da dışarıdan, önemli olan biz biraz çeneyi tutup az yiyeceğiz, biraz da fazla hareket edeceğiz.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

hazırlandıktan sonra önemli detayları detaylardan biri de parfüm. Parfümler farklı, kışın kullanılan parfümler farklı. Yazınkiler biraz daha çiçeksi, kışın kullandıklarımız biraz daha şekerli yapıya sahip oluyorlar. Büyük bir ihtimalle yazlık kışlık parfümlerimiz var ama kalıcı olması için parfümü nasıl kullanıyorsunuz? Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama bebek deneyimi sıkıntılar, yapılamamış durumlar, parfümünüz en kalıcı nerede olacak sorusunun cevabını ortaya çıkartmış. Pek çok ünlü isimli bu hibeyi deneyimi karşılığını aldığını dile getirmiş. Misal New Tyler, misal Adriana Lima, pek çok ünlü isimli parfümü bebek deneyimi sıkıntılar. Bir deneyim bakalım. Belki gerçekten çok kalıcı olacak.

Mutlu olmak istiyorsanız bazı hedeflerinizi küçültmeniz gerekiyor. Başarı takıntısının insanlarda mutluluğu elinden aldığını söylüyorlar. Mükemmeliyetçi olmak, başarılı olabilmek, evet gerçekten hepimizin istediği şeyler ama bir yere kadar. Zira mutlu olabilmek bence çok başarılı ya da mükemmel olmaktan çok daha önemli. Bu yüzden mutlu olmak istiyorsanız hayatı biraz gelişimizden yaşayın. Evet, tabii ki çaba sarf edeceğiz başarılı olmak için. Evet, tabii ki en iyisini yapmaya çalışacağız ama takıntı haline getirmeden. Peki, mutlu bir sabah, mutlu bir gün, güzel bir perşembe günü olsun.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Pek çok şey istiyoruz hayattan. Pek çok şey diliyoruz. Dileklerimiz, beklentilerimiz, hayallerimiz hepimizin olmuş. Ama en önemlisi en başta sağlıkla başlıyoruz cümleye. Sağlık olabilmesi için de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle beslenme konusunda. Hele ki biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Ebeveynlerinden izinsizliğinden özellikle erkek çocuklarda bozukluklarına sebep olduğunu ortaya çıkartmışlar. Cipslerin içindeki katkı maddelerinin özellikle erkek çocuklarında ergenlik döneminde hormonal dengeleri bozduğunu açıklamış. Bu yüzden paketli gıdalardan uzak duracağız. Annemiz, babamız, ebeveynimiz, etrafımızdaki büyükler ne diyorsa yiyemeyeceğiz. Doğada olan her şey sağlıklı, merak etmeyin. Ünlü bir komedyen gibi kulaklarını çınlatalım. İnsanın ürettiği değil, doğanın ürettiğini tüketelim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

güne pozitif başlayalım, pozitif devam edelim, iyi şeyler düşünelim, güzel şeylerden bahsedelim diyorum ya. İşte bu benim söylediklerimi bilimsel olarak da kanıtlamışlar, biliyor musunuz? Kendi kendinize eğer ben çok kötüyüm, çok şanssızım, iyi değilim derseniz vücudunuzu hasta etmeye başlıyormuşsunuz. Bilimsel olarak kanıtlanan bu araştırmada kötü düşünmenin cidden kötü hissettirdiğini, daha sonrasında da fiziksel olarak gerçekten kötü, sağlıksız olduğunuzu ortaya çıkartmışlar. İyi düşünürseniz hayat kaliteniz artıyor. Bu yüzden hep güzel düşünelim. Hep iyi konuşalım. Hep iyi şeyler söyleyelim. Güzel bir gün daha başladı. Bugün de kalbimizden geçen tüm güzel dilekler gerçek olsun. Siz yeter.

Hafta sonuna göz kırpan güzel bir perşembe günüdeyiz ama daha da önemli yaz tatiline göz kırpan güzel bir perşembe. Bu hafta sonu itibariyle yaz tatili resmen başlayacak anılardayla çocuklar resmen tatile giriyorlar. Şimdi bu tatiller diliyorum. Peki tatil boyunca da verdiğiniz açık kulağınız bir frekans olsun. Hayatın ritmini yaz boyunca birlikte yakalayacağız. Bahadır tatlınızı geride bırakırken Renmen'le devam edelim. Çok sevdiğiniz bir Serdar Ortaç şarkısı. Bazen şarkıların ilk yorumları çok seviliyor ama Serdar Ortaç yorumları.

0: hadi adamım.
1: Güzel bir perşembe gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de biz aynen 2 saati tamamladık. Hayatın ritmini dinledikten sonra günlerden fazla keyif alıyorsunuz. Bu sabahtan sonra gün kurarız bu frekansta. Tabii ki.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: oluyor.
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.

0: Sertifikatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: gördüm. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm. Sen hep yanlışı gördün gördün. Yarınlarım sana sürgün.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün ekibi şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

Belki görmüşsünüzdür, Schmidt akıllı bir gözlük çıkardı. Takıyorsun, geziyorsun, havalı havalı takılıyorsun falan. Ama meğer bu gözlüklerin içine gizlice ne eklenmiş biliyor musunuz? Yüz tanıma kodu. Yani yolda yürürken birine baksanız gözlük şak diye, aa bu bizim Ahmet, şu da Ayşe diyecek neredeyse. Yakalandı, ortaya çıktı, ortalık çalkalandı, mahremiyet bitti. Tabii ki herkes sizi dikizleyebilir yani. Peki Meta ne yaptı dersiniz? Sıçüstü yakalanan çocuklar gibi tıpış tıpış o kodları sistemden silmiş. Ama kafalarda deli sorular, bu kodlar neden oradaydı? Ve ortam sakinleşince acaba o kodlar gizlice geri gelecek mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi biliyorsunuz hepimiz bu dünyada resmi olarak 8.2 milyar kişi olduğumuzu sanıyorduk. Hatta ya bu dünya ne kadar kalabalık oldu böyle. Metrobüsler tıktım tıktım falan diye dertleniyorduk. Ama durum çok daha fenaymış. Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar oturmuşlar. 35 ülkedeki tam 300 tane kırsal baraj projesini incelemişler. 1975'ten 2012 yılına kadar yapılan o resmi nüfus sayımlarının aslında tamamen fasafis olduğu, daha doğrusu kırsal bölgeleri hiç mi

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

Madem 8.2 milyarı da geçmişiz, madem dağda bayırda kırsalda bile say say bitmiyoruz, o zaman ben de mikrofon başında bir sorayım. Yahu bu kadar kalabalığın içinde bizim ruh eşlerimiz nerede acaba? Yoklar ortada. Neyse, madem yalnızız, madem ruh işimiz hala kayıplarda, o zaman sıradaki şarkı bu kalabalık dünyada aşk aramaktan yorulan ama umudunu hiç kaybetmeyen tüm yalnız kalplere gelsin.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaz için rota düşünenlere, nerelere gitsem diyenlere, yani Trabzon'u illaki listeye eklerim derim. Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ederken Trabzon gastronomi dünyasında resmen bir tarih yazdı. Festivalin lezzet noktası seçkisine tam 51 restoranı ile birden girerek bu zamana kadarki tüm festival rekorlarını da alt üst etti. Ünlü şef Ömür Akkor da durumu el atmış ve diyor ki, Trabzon mutfağı sadece bir lezzet değil, arkasında devasa bir üretim geleneği ve muazzam hikayeler barındırıyor diyor. Öyle gerçekten. Yani o yediğimiz Akçaabat köftesi, kuymak, kara lahana çorbası ve çıtır çıtır hamsiler sadece mideye değil, resmen ruha da hitap ediyor.

Şimdi de İngiltere'nin sokaklarına bir gidelim. Son günlerde resmen de bir korku tüneyine dönüşmüş durumda. Koskoca Birleşik Krallık nereye baksa ne görüyor biliyor musunuz? Simsiyah afişler. Üzerlerinde ne yazıyor derseniz, yalnız mıyız? Başkaları olabilir mi? Bugün ifşa günü. İngilizler sokaklarda bu yazıları görünce panikten ne yapacağını şaşırmış olabilir. Eyvah, acaba uzaylılar mı geliyor? Geleceklermiş ama ünlü yönetmen de açıkladı biliyorsunuz. Steven Spielberg'in vizyona giren, merakla beklenen yeni filminin reklamı aslında bunlar. Peki biz bunları yer miyiz, yemeyiz? Çünkü Gassal dizisinde biz de buna benzer bir şeyler yaşamıştık aslında. Ölünce beni kim yıkayacak yazıyordu. Gerçekten etkilenmiştik.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten yanıyoruz galiba. Hava durumundan resmen akıllara zarar. Tam bir ne giyeceğim şaşırdım haberiyle karşınızdayım. Resmi rakamlar açıklandı ve geride bıraktığımız Mayıs 2026 dünya genelinde tarihin en sıcak 2. Mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Yani gezegenimiz resmen alev alev yanmış. Özellikle Avrupa'nın bir bölümü daha yaz bile gelmeden o erken ve şiddetli sıcak hava dalgasıyla adeta kavrulmuş.

arkadaşımla konuşsam geceleri çok ciddi uykusuzluk yaşıyorlar. Sebep ne olabilir? Kahve çay? İlk aklımıza gelen değil mi? Hepimiz gün içinde kahveye, o demli çaylara bayılıyoruz ama kabul edelim. Herkesin kafein bünyesi bir değil. Kimisi akşam 9'da duble Türk kahvesi içiyor, mışıl mışıl uyuyor. Kimisi öğlen bir yudum kola içse gece yatakta fırıl fırıl dönüyor. Peki uykumuzu sabote etmemek için o son kahveyi ya da kafeinli çayı en geç saat kaçta içmeliyiz? Bunun bir sırrı var mı derseniz, uzmanlar sonunda o sihirli süreyi açıklamışlar. Tam 9 saat önce. Yok artık. Yani gece 12'de uyumayı planlayan birisi için son kahve saati öğleden sonra tam 3. Yani şu an içtiniz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sahi neden Şebnem Ferah bu kadar olay oluyor dersiniz? Ya da Tarkan sahneye çıktığında neden yer yerinden oynuyor? Bu iki dev isimle aynı anda coşan, gözleri dolan, havası çıktığı kadar şarkı söyleyen bu kitle de kim? Ortak yanlar neler ve en önemlisi neden zaman zaman böyle toplu sevgi buhranları yaşıyoruz? Bu katartik, bu insanı dünyadan koparan öfürük hallerin temelinde acaba ne yatıyor? Bunun aslında tam 350 yıldır tıp literatüründe bile geçen bir adı var. Çok iyi bildiğimiz, yakından tanıdığımız, içimizde sinsice işleyen eski bir dost bu. Nostalji. İşte Şebnem'in sesinde ya da Tarkan'ın gülüşünde aslında o sanatçıların kendisinden çok kendi evimizi arıyoruz. Gençliğimizi, geleceğe umutla baktığımız o eski günleri, dertlerin bu kadar omuzumuza çökmediği o güvenli limanları özlüyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ay neler konuştuk neler. Akıllı gözlüklerin bizi dikizleme hevesinden girdik. 8.2 milyarlık dünyada aslında ne kadar da kalabalık olduğumuzu öğrenip acaba ruh işimiz nerede diye sorduk. Trabzon'un 51 lezzet noktasıyla kırdığı gastronomi rekoruna sevindik. İngiltere'nin sokaklarını anksiyeteye boğan Spielberg afişlerine bakıp biz bunu yıllar önce Gastal'da da yaşamıştık dedik değil mi? Havalar sıcak. Mayıs ayı en sıcak ay olmuş. Yani bunu da unutmayalım.

Hayat saçma, ölüm saçma, nefret saçma, aşk saçma. Sönecek içindeki ateş, yakmayacak artık hiçbir yeri, bir boşluk olacak.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Kimse sen gibi...

0: Alo.
1: Efendim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Evdeyim. Sen ne yapıyorsun?
0: İyi ben de. Bizim çocuklarlayım.
1: Süper. Niye aradın?
0: Senin bileklik bandına kalmış ya. Bir ara vereyim sana.
1: Sen beni mi özledin?
0: Abi özledim.
1: Niye? Kimse sen...

Bazen durmak koşmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsallığı, her şeyin en çabuk olanı feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

herkese. Bugün bir güzel olsun diye hayatın ritmini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rayhan. Mikrofon nasıl değil mi? Yüzünüzü gülümseten şarkılarla, güzelleriyle, hayatın ritmiyle yine bugünün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Hepinize.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi yarın itibariyle kendini alacak. Gerçi çocuklar belki şu son hafta özellikle sıcak olduğu havanın okula gitmeyebilirler. Tüm Avrupa'da sıcaklık uyarıları yapılmışken okulların bu kadar geç kapanması da, bu sıcaklarda çocukların okula gitmesi de, öğretmenlerin ders anlatması çok da kolay değil. Zira zaten dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Özellikle bu hafta sıcaklıkların yükseleceği söyleniyordu. Peki mevzumuz sıcaklık değil, karneler. Özellikle anne babalara karne tüyoları varmışlar. İyi gelen karne karşısında bir tutum sergilemeli. Karne kötüyse ne yapmalı? Öncelikle çocuğunuzla birlikte gözden geçin karneyi diyorlar. Bir adım geri çekilerek olaylara üçüncü bir göz gibi, dışarıdan biri gibi bakmayı deneyin. Hangi dersin sorunlu olduğunu bakın. Bazı derslerde belki de destek alması gerektiğini birlikte karar verin. Sevdiği dersleri kurun ve bir de karnenin olumlu yanlarını konuşun. Yani güzeli konuşmak, iyi konuşmak her zaman iyi geliyor. Ya çok iyiyse karne, onun belgesi takdir teşekkür varsa. Böyle zamanlarda da bu senin zaten görevin gibi sert cümleler kurmak yerine üzerine düşen görevi çok güzel bir şekilde yerine getirmişsin. Aferin gibi cümleler kurmak gerektiğini söylüyor. Aşırı abartılı tepkilerden de kaçının, dünyanın en akıllı çocuğu vesaire, bunları da söylememek gerekiyor. Yani her iki koşulda da aşırı tepki vermemek en doğrusu. Her iki durumda çocukların kapasitesine göre aldığı karneler zaten tek taraflı değil, pek çok kişinin katkısıyla alınmaklar. Birlikte paylaşılmalı diyorlar ve karne günlerini hatırlatmış oluyor.

büyük bir ihtimalle size de oluyordur. Tam böyle uykuya dalma esnasında ya bir basamak fazla atıyorsunuz ya da yüksekten düşüyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. En anlamsız, en karmaşık yerinde kendinizi bir anda yüksekten düşüyormuş gibi hissediyorsunuz. Eğer bunun bilimsel bir açıklaması olduğunu söylüyorlar. Tıp literatüründe hipnik sıçrama ya da uyku seyirmesi adı veriliyor bu duruma. Ve uzmanlara göre bu düşme hissinin sebebi beynimizdeki uyku sistemlerinin savaş halinde olması. Aslında bir refleks. Nörolojik ve evrimsel teoriler bu alarmı beynin kendini korumak için gösterdiği bir refleks olduğunu düşünüyor. Sizi duyarsa bu durum büyük bir ihtimalle kendini korumak için beyin o anda uyandırıyor kendini ve siz de düşüyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok da bir anlam almak gerekiyor. Peki gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun diyelim. O halde bize güzel düşler, güzel hayaller kurduracak en sevdiğimiz şarkılarla devam edelim. Hayatın ritminde Mabel Lopez'in bu işler ne diyecek?

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi kadınlarla erkeklerin bazı yeteneklerini karşılaştırmamak gerekiyor. Bazı konularda erkekler daha yetenekli, bazı konularda kadınlar daha yetenekli. Ama söz konusu araba kullanmaksa, erkeklerin daha yetenekli olduğu söylense ve kadınlar bu konuda yetenek konusunda tartışılır ama çok daha güvenli araba kullanıyorlar. Bunu bilimsel olarak da kanıtlamışlar. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden daha güvenli araç kullandığını ortaya koyarken yılda ortalama 6.1 milyon kazaya karışan erkekler ve en fazla kaza yapan taraf olmuş. Kadınlar ise 4.4 milyon kazaya karışmış. Erkekler toplam sürüş mesafesinin %62'sini kullanırken kazaların da büyük kısmını sorumlu olmuşlar. Dolayısıyla sevgili beyler, kadınlar daha kontrollü araba kullanıyorlar. Ha bir de bu araştırmada erkeklerin daha fazla hız yapma, daha fazla emniyet kemeri takmama, kurallara uymama, agresif sürüş kullanma konusunda önde olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden kazalarında daha şiddetli olduğu söyleniyor. Aman dikkat edin kendinize, kurallara uymayı ihmal etmeyin. Hem kendinizi hem sevdikleriniz için. Kadın erkek fark etmez, cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Mevzu evet araba kullanmak biraz yetenek meselesi ama biraz da dikkat meselesi.

Şimdi düşünsenize, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var. Onu gördüğünüzde çok mutlu hissediyorsunuz kendinizi. İşte aynı çok sevdiğiniz tatlıyı yemiş gibi ya da koca bir tabak mantı makarna yemiş gibi hissediyormuşsunuz. Yapılan araştırmalar en yakın arkadaşınızı, en sevdiğiniz arkadaşınızı gördüğünüz, beyniniz için en sevdiğiniz yemeği yemek kadar keyif verici olduğunu söylüyorlar. O halde yemek yemekten bizi alıkoyabilen arkadaşlarımız olsun etrafımızda. Yalnız o çok sevdiğimiz arkadaşımızla birlikte o tatlıları yememek şartıyla.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Yerinde dur hala bu yazda çok sevilen bir isimlerdi. Sınıfımda da bir takım konuk ettik hayatını yapıyorum. Fakat biz yerinde durdum. Çünkü kilo verebilmek için hareket etmek şart. Zayıflama iğneleri falan da yalan bana sorarsınız. Neden? Çünkü bilimsel çalışmalara göre o zayıflama iğneleriyle zayıflanan o kadar yan etkiye maruz kalan insanlar sonra gene kilo alıyorlarmış. Keza aynı şekilde dikkat edilmezse mide ameliyatı olanlar da sonrasında kilo alıyorlar. Yani önemli olan hareket etmek, yerinde durmamak, önemli olan sağlığımıza dikkat edip sağlıklı beslenmek. Dolayısıyla işte hep aynı kapıdan çıkış yapıyoruz aslında. Zayıflama ameliyatı olsanız da, mide ameliyatı olsanız da, çeşitli destek alsanız da dışarıdan, önemli olan biz biraz çeneyi tutup az yiyeceğiz, biraz da fazla hareket edeceğiz.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

hazırlandıktan sonra önemli detayları, detaylardan biri parfüm. Parfümler farklı, kışın kullanılan parfümler farklı. Yazınkiler biraz daha çiçekse, kışın kullandıklarımız biraz daha şekerli yapıya sahip oluyorlar. Büyük bir ihtimalle yazlık kışlık parfümleriniz var ama kalıcı olması için parfümü nasıl kullanıyorsun? Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama bebek deneyimi sıkıntılar, yapılamamış durumlar, parfümünüz en kalıcı nerede olacak sorusunun cevabını ortaya çıkartmış. Pek çok ünlü isimli bu hibeyi deneyimi karşılığını aldığını gibi getirmiş. Mesela Neil Tyler, mesela Adriana Lima, pek çok ünlü isimli parfümü bebek deneyimi sıkıntılar. Bir deneyim bakalım. Belki gerçekten çok kalıcı olacak.

Mutlu olmak istiyorsanız bazı hedeflerinizi küçültmeniz gerekiyor. Başarı takıntısını insanlarda mutluluğu elinden aldığını söylüyorlar. Mükemmeliyetçi olmak, başarılı olabilmek, evet gerçekten hepimizin istediği şeyler ama bir yere kadar. Zira mutlu olabilmek bence çok başarılı ya da mükemmel olmaktan çok daha önemli. Bu yüzden mutlu olmak istiyorsanız hayatı biraz gelişi güzel yaşayın. Evet, tabii ki çaba sarf edeceğiz başarılı olmak için. Evet, tabii ki en iyisini yapmaya çalışacağız ama takıntı haline getirmeden. Peki, mutlu bir sabah, mutlu bir gün, güzel bir perşembe günü olsun.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

pek çok şey istiyoruz hayattan. Pek çok şey diliyoruz. Dileklerimiz, beklentilerimiz, hayallerimiz hepimizin olmuş. Ama en önemlisi en başta sağlıkla başlıyoruz cümleye. Sağlık olabilmesi için de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle beslenme konusunda. Hele ki biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Ebeveynlerinden izinsizliğinden. Özellikle erkek çocuklarda bozukluklarına sebep olduğunu ortaya çıkartmışlar. Cipslerin içindeki katkı maddelerin özellikle erkek çocukların ergenlik döneminde hormonal dengeleri bozduğunu açıklamış. Bu yüzden paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Annemiz, babamız, ebeveynimiz, etrafımızdaki büyüklerimiz. Doğada olan her şey sağlıklı, merak etmeyin. Ünlü bir komedyen gibi kulaklarını çınlatalım. İnsanın ürettiği değil, doğanın ürettiğini tüketelim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hep güne pozitif başlayalım, pozitif devam edelim, iyi şeyler düşünelim, güzel şeylerden bahsedelim diyorum ya. İşte bu benim söylediklerimi bilimsel olarak da kanıtlamışlar, biliyor musunuz? Kendi kendinize eğer ben çok kötüyüm, çok şanssızım, iyi değilim derseniz vücudunuzu hasta etmeye başlıyormuşsunuz. Bilimsel olarak kanıtlanan bu araştırmada kötü düşünmenin cidden kötü hissettirdiğini, daha sonrasında da fiziksel olarak gerçekten kötü, sağlıksız olduğunuzu ortaya çıkartmışlar. İyi düşünürseniz hayat kaliteniz artıyor. Bu yüzden hep güzel düşünelim. Hep iyi konuşalım. Hep iyi şeyler söyleyelim. Güzel bir gün daha başladı. Bugün de kalbimizden geçen tüm güzel dilekler gerçek olsun. Siz yeter ki iyi bir gün isteyin.

nefesim resim çizer cama. Alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar durur beni.

Hafta sonuna göz kırpan güzel bir perşembe günüdeyiz ama daha da önemlisi yaz tatiline göz kırpan güzel bir perşembe. Bu hafta sonu itibariyle yaz tatili ve sınav başlayacak anlardayla çocuklar ve sınav tatile giriyorlar. Şimdi tatiller diliyorum. Peki tatil boyunca da verdiğiniz açık kulağınız bir frekans olsun. Hayatın ritmini yaz boyunca birlikte yakalayacağız. Bahadır tatlınızı geride bırakırken Rain Man'le devam edelim. Hayatın ritmini çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısı. Bazen şarkıların ilk yorumları çok seviliyor ama en az Serdar Ortaç yorumları seviyorum.

0: Hadi adamım.
1: Güzel bir perşembe gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bugün de biz ayrılıyoruz. 2 saati tamamladık. Hayatın ritmini dinledikten sonra günlerden fazla keyif alıyorsunuz. Ve sabahtan sonra gün kullanıyoruz bu frekansta. Tabii ki.

0: de yak bari, zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Sertlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri de şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: diyor.
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Ne var efendim, ne bitmesi?

piacerci. Senza larghi pipis. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.